0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Sizden bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Günaydın ve mutlu sabahlar değerli dinleyiciler. Ben Tanya Blagova. Sizden bize, bizden size programını hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve tadını almanızı dilerim.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Tarih sayfaları köşesinde önce Vasilevski doğumunun 189. yılında doğduğu Karlovo'da yapılacak olan kutlamaları anlatacağız. Devamlı tarih uzmanı Doktor Emine Bayraktarova, Bulgaristan'ın farklı yerleşim yerlerinde icra edilen yağmur duası etkinlikleri hakkında bilgi verecek. Beraberliğimiz süresince ayrıca Bulgar edebiyatının önde gelen mizah ve hicif ustalarından Turhan Rasiyev'i vefatının birinci yılında saygı ile anarken Rasiyev'in yakın dostu yazar ve çevirmen Rüstem Aziz Karakurt'un radyomuza konuşurken paylaştığı anı ve değerlendirmelerini dikkatinize sunacağız.

Değerli dinleyiciler, Vasilevski doğumunun 189. yılında düzenlenen kutlamaların merkezi doğduğu Karlovo şehri olmakta. 18 Temmuz'da Bulgaristan'ın ulusal kahramanı Vasilevski'nin doğumu üzerinden 189 yıl tamamlanıyor. Bu vesileyle Bulgaristan'da ve yurt dışında bulunan Levski anıtlarında anma törenleri düzenleniyor. Bulgar halkı ulusal kahramanına saygısını sunuyor. Levski, temiz ve kutsal bir cumhuriyet ülküsüyle Bulgar Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin en önemli simgesi olarak kabul edilmiştir.

demekte. Özgürlük, eşitlik ve adalet üzerine kurulu bir devlet hayali, aradan geçen uzun yıllara rağmen Bulgar toplumunun ortak değerlerinden biri olmayı sürdürmekte. Tarihçiler ve araştırmacılar Vasilevski'yi yalnızca Bulgaristan'ın bağımsızlık mücadelesinin önderlerinden biri olarak değil, aynı zamanda günümüzde de Bulgar ulusunu ortak tarih ve değerler etrafında birleştirebilen en etkili tarihi şahsiyetlerden biri olarak değerlendirmekte. Dünyanın farklı ülkelerine dağılmış olan Bulgar toplulukları içinde Levski, ulusal kimliğin, özgürlük idealinin ve ortak geleceğin simgesi olmaya devam ediyor. Bu nedenle her yıl 18 Temmuz'da düzenlenen anma törenleri yalnızca tarihi bir kişiliğin doğumunu anmakla kalmayıp aynı zamanda Bulgar halkının ortak hafızasını, ulusal birlik duygusunu ve Levski'nin mirasını yaşatma amacını da taşımakta. Gelenek üzerine anma etkinliklerinin merkezi Özgürlük Havarisi'nin doğduğu şehir Karlovo olmakta. 18 Temmuz Balkan Dağları'nın eteklerinde Gül Vadisi'nin kalbinde yer alan bu şehrin resmi bayramı olarak kutlanmakta. Karlovo, Bulgaristan haritasında en çok Özgürlük Havarisi Vasil Levski'nin doğduğu ve büyüdüğü evin bulunduğu şehir olarak tanınmaktadır. Aslına uygun biçimde korunarak adeta kutsal bir mekana dönüştürülen Vasil Levski'nin aile evi yıl boyunca yüzlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Buraya yurt dışında yaşayan Bulgar topluluklarının çocukları ve öğrenciler de sık sık geliyorlar. Özgürlük Havarisi'nin evine giren her Bulgaristan vatandaşı sanki bir ibadethaneye giriyormuş gibi derin bir saygı hissediyor. Burası hem onun gösterdiği büyük fedakarlıkların hem de dehasının önüne saygıyla eğilinilen bir ziyaret ve anma mekanıdır. Vasilevski, özgürlüğe giden yol konusundaki ileri görüşlü düşünceleri ve demokratik bir devlet düzenine ilişkin kapsamlı vizyonuyla bugün de insanları etkilemeye ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 18 Temmuz'daki kutlamalar geleneksel olarak Karlovo'nun ve kent halkının huzur ve esenliği için düzenlenen görkemli ayin ve dua töreniyle başlar değerli dinleyiciler. Müteşekkir Karlovo halkı bugün de Vasilevski'nin annesi Gina Kunçeva'nın mezarını da ziyaret ederek çiçek bırakır. Aynı gün Karlovo Özgürlük Havarisi'nin izinde adıyla düzenlenen ulusal yürüyüşün katılımcılarını da karşılar. Vasilevski Vakfı ile aynı adı taşıyan komitenin ödülleri sahiplerine takdim edilir. Kutlamalar kapsamında Halk Meclisi ve Devlet Arşivleri Ajansı tarafından hazırlanan Sofya'daki Vasilevski Anıtı'nın hatırası başlıklı sergide Karlovo'da ziyaretçilerle buluşur. Gün Karlovo Belediyesi tarafından düzenlenen resmi anma töreni ve havai fişek gösterisiyle sona erer. Müzik.

Değerli dinleyiciler, sırada tarih sayfaları köşesi var. Tarih uzmanı Doktor Emine Bayraktarova, Bulgaristan'ın farklı yerleşim yerlerinde icra edilen yağmur duası etkinlikleri hakkında bilgi verecek.

güne tarih sayfaları. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tarih sayfaları köşesinde ben Emine Bayraktarova sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, bulunduğumuz yaz mevsiminde ülkemizin birçok yerleşim yerinde geleneksel olarak yağmur duası merasimleri yapılmaktadır. Açık alanlarda, köy meydanlarında veya yatır tekke gibi tarihi mekanlarda gerçekleştirilen bu etkinlikler kapsamında kurbanlar kesiliyor, Kur'an-ı Kerim ve mevlidler okunuyor. Sadece yağmur için değil, sağlık, afiyet ve bereket için yapılan dualar eşliğinde gerçekleştirilen bu merasimlere katılan binlerce kişi sayesinde toplumsal dayanışma güçleniyor ve köklü bir geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması sağlanıyor. Değerli dinleyiciler, bugünkü tarih sayfaları köşesinde Bulgaristan'ın farklı yerleşim yerlerinde icra edilen yağmur duası etkinlikleri hakkında derlediğimiz bazı bilgileri size kısaca aktarmak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, kökeni çok eskilere dayanan yağmur duası merasimlerinin eski Yunan, Roma, eski Ön Asya kavimleri, Hindistan, Japonya ve Çin'de ve birçok ilkel toplulukta yapıldığı bilinmektedir. Bu merasimlerde yağış ve benzeri hava değişimlerine hükmeden yahut bereketi sağlayan tanrılara dualar eşliğinde ibadet ediliyordu. Günümüzde Anadolu'da bahar ayında dualar eşliğinde gerçekleştirilen yağmur yağdırma törenlerinin Hititler dönemine ait eski bir geleneğin izlerini taşıdığı kaydedilmektedir. Yağmur yağdırma törenlerinde İslamiyet öncesi eski Türk inanışlarına ait çeşitli izlere rastlamakla beraber İslam dünyasında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başlattığı ve Müslümanların bir sünnet olarak uyguladıkları yağmur duası toplu eda edilmektedir. Osmanlı Devleti sınırları içinde yağmur duası törenleri Padişah 3. Murat döneminde benzeri görülmeyen iç karışıklıkların, veba salgınının ve su kıtlığının baş göstermesi üzerine başladı. İlk defa 11 Eylül 1592 günü İstanbul ahalisi bu musibetlerden kurtulmak ve yağmur yağması için toplu dua etmek üzere Ok Meydanı isimli ovaya götürüldü. Vezirler, ulema, şeyhler ve her rütbeden askeri erkanın katıldığı merasimde Padişah çok sayıda kurban kestirip fakirlere dağıttı, mahkumları af etti. Değerli dinleyiciler, çeşitli musibetlere karşı yapılan ve geçmişten günümüze süre gelen bu köklü merasim, Bulgaristan topraklarında da yüzyıllardan beri gerek Müslümanlar gerekse Hristiyanlar tarafından düzenleniyor ve her yıl özellikle yaz aylarında binlerce kişi barış, sağlık ve bereket için ortak duada buluşuyor. Açık alanlarda, köy meydanlarında veya yatır tekke gibi tarihi mekanlarda gerçekleştirilen yağmur duası merasimlerinin icrasında mekan seçimi önemli bir unsur olarak yer almakla beraber farklı uygulamaların olduğunu da görmek mümkün. Örneğin Kırcaal bölgesindeki Ardino ilçesine bağlı Dolnu Prahovu köyünde yağmur duası merasimi köy camisinde yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildiği program akabinde misafirler köy medresesinin banisi merhum Mustafa Yusuf Efendi'nin kabrini ziyaret ederek dua ve niyazda bulunmuşlardır. Ardino'nun Rusalskuk köyüne yakın ve 1100 metre yükseklikte bulunan Yayla adlı mevkide yağmur duası ve mevlid yapma geleneğinin ise 500 yıllık tarihi var. Rivayetlere göre 16. asırda İslam dininin bölgeye yayılmasında büyük rol oynayan ancak ismi bilinmeyen bir zat buraya defnedilmiştir. Veliko Tarnovo bölgesindeki Zlatarica Belediyesi'ne bağlı Srednu Selu köyünde yapılan yağmur duası merasimi Karabaş mevkiinde düzenlenmiştir. Müslüman ve gayrimüslimlerin bir arada bulunduğu bu merasimde asırlık geleneğini yaşatmak için binlerce kişi bir araya gelmiştir. Mineralni Bani Belediyesi'ne bağlı Angel Voivoda köyünün çeşmeler mevkiinde de sağlık, bereket ve yağmur duası yapılıyor. Etkinlik
köy halkının yanı sıra çevre yerleşimlerden gelen misafirler ile Türkiye ve Batı Avrupa'dan gelen göçmenleri bir araya getiriyor. Cernoçina ilçesinin en büyük köyü olan Komuniga köyüne yakın Asar Tepesi'nin yamaçlarında düzenlenen

geleneksel yağmur ve bereket duasına onlarca insan akın ediyor. Tepenin üzerinde bölgenin tarihinde önemli rol oynamış bir zata ait olduğu sanılan bir mezar bulunuyor. Mevlid programından sonra katılımcılara kurban yemeği ikram ediliyor. Daha sonra sembolik olarak hayır yarışına dönüşen açık artırma satışlarından elde edilen gelirlerle bir sonraki yıl yapılacak mevlidin masrafların karşılanması sağlanıyor. Yine Çernoçene'ye bağlı Paniçkovu'da gençlerin desteği, yerel halkın yardımı ve hayırseverlerin katkılarıyla her detayın titizlikle gözden geçirildiği yağmur duası merasimi dikkat çekmektedir. Merasim sadece komşu köylerden değil, ülkenin dört bir yanından ve hatta Türkiye'den gelen göçmenlerden büyük ilgi görüyor. Duanın ardından birlik ve beraberliğin sembolü olarak geleneksel pilav ikram edilerek paylaşımın, geçmişin ve kültürel mirasın korunması amaçlanıyor. Değerli dinleyiciler, Plovdiv bölgesinde de her yıl yaz aylarında geleneksel olarak yapılan yağmur ve bereket duaları düzenlenmektedir. Asenovgrad'a bağlı Dolny Vodin semti yakınlarındaki Çınara bölgesinde yağmur, sağlık ve refah için her yaz binlerce insan yağmur duası için bir araya geliyor. Merasim için kesilen kurban etleri 20 erkek tarafından pişirilmesi gelenek haline gelmiştir. Onlarca kazan içinde gece boyunca pişirilen yemek, dini ve etnik mensubiyeti fark etmeksizin katılan herkese ikram ediliyor. Değerli dinleyiciler, yağmur duası merasimlerinin icrasında mekan seçimi önemli bir unsur olarak yer aldığını ifade etmiştik. Bulgaristan'daki Türkler yağmur duası merasimi için yatır tekke bulunan ağaçlık arazileri sıkça seçtikleri bir uygulamadır. Bazı kaynaklar bunu Göktürk döneminden kalan eski bir inanışla ilişkilendirmektedir. Bu inanışa göre ölen büyüklerin ruhları güç kaynağıydı ve doğa döngüsünü etkileyebiliyorlardı. Bu nedenle yağmur yağdırma, bolluk ve bereket gibi doğa olayları için atalın yardımına başvuruyorlardı. Bazı kaynaklarda ise yattır tekkesi olan zatlar İslam dininin yayılmasında büyük rol oynayan ve keramet gösteren Allah dostu mübarek insanlardı. Bulgaristan'da bunun birçok örneği vardır. Ancak yağmur baba adı altında iki tane tekke var. Birisi Dzhdovnik köyünde, Krumovgrad iline bağlı Dzhdovnik köyünde, diğeri ise Plovdiv iline bağlı Kriçim kasabasında bulunan Yağmur Baba türbesidir. Dzhdovnik köyünde bulunan Yağmur Baba ile ilgili kısıtlı bilgi olmakla beraber eskiden adıyla anılan köyün manevi koruyucusu olduğu, yağmur yağdırmak kabiliyetine sahip olduğu için itibar gördüğü bilinmektedir. Yağmur Baba'nın 2. Bayezid döneminde yaşadığı köyü ve zaviyesinin Dimetoka kazası sınırları dahilinde olduğu kaynaklarda kaydedilmektedir. Değerli dinleyiciler, Plovdiv iline bağlı Kriçim kasabasında bulunan Yağmur Baba türbesi ise kuraklık dönemlerinde bereket ve yağmur dilemek amacıyla düzenlenen törenlerin ve adak yerlerinin manevi odak noktasıdır. Türbesi Kriçim'in batısında 5 dereye giden yolun sol tarafında Gola Bayır adlı mevkinde bulunan Yağmur Baba'nın kim olduğu hakkında fazla bilgi sahibi değiliz. Hayatı efsanelere bürünmüş olan Yağmur Baba'nın çobanlık yaptığı bölgedeki Müslümanlar tarafından çok sevildiği ve itibar gördüğü anlatılır. Rivayete göre vefatından sonra kabrini ziyaret etmeye devam eden sevenleri mezarın yanı başında küçük bir meşe fidanının yeşermiş olduğunu ve toprağının ıslak olduğunu fark etmişlerdir. Toprağın ve meşe fidanının dibinin kuru, yaprakların ise pörsülmüş olduğu zamanda kabrin üzerinde beliren buluttan kısa sürede sağanak sağanak yağmur yağması ve ardından havanın hemen açması halk tarafından doğaüstü bir olay olarak değerlendirilmiş. Bunun bir evliya işi olduğuna karar verilmiş ve kabrini ziyaret edenler çoğalmıştır. Dua okumalar, adak adamalar ve dilekte bulunmalar başlamıştır. Daha sonra Ustina, Peştera gibi yakın çevre köy ve kasabalarda yaşayan Türk ve Müslüman halk buraya en az yılda bir kez gelip topluca yağmur duası yapmak için akın etmişlerdir. Kurbanlar kesilir, kazanlar kurulur, pilavlar pişer, un helvası Allah rızası için merak

ziyaretime katılan bütün misafirlere ikram edilir. Kurak yaz mevsimlerinde yapılan bu merasimden sonra çok geçmeden bölgeye yağmur yağmaya başlaması halkın inancını sürekli canlı tutmuştur. Değerli dinleyiciler, yağmur duası gelinin yaşatılmasıyla yerel ahalinin kültür, saygı, birlik, beraberlik ve iyi komşuluk gibi temel insani değerlerin korunmaya çalışması dikkat çekicidir. Zira insanları manevi yönden etkileyerek halk arasındaki dayanışmayı artıran bu merasimler, daha güçlü ve birlik beraberlik duygusunu özümsemiş bir topluluğun inşa edilmesini mümkün kılmaktadır. Değerli dinleyiciler, gelecek hafta Tarih Sayfaları köşesinde yeniden görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sizden bize, bizden size programı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, Bulgar Edebiyatı'nın önde gelen mizah ve hicif ustalarından Turhan Rasiyev'i vefatının birinci yılında saygıyla anıyor. Rasiyev'in yakın dostu, yazar ve çevirmen Rüstem Aziz Karakurt'un iş arkadaşımız Aziz Şakir'e konuşurken paylaştığı anı ve değerlendirmelerini dikkatinize sunuyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda bundan tam bir yıl önce aramızdan ayrılan Bulgaristan Türkleri Edebiyatı'nın mizah ve hicif alanındaki en müstesna yazarımız Turhan Rasiyev'i yad edeceğiz.

0: Onun anısına onun yakın dostu ve Bulgaristan Türkleri edebiyat alanında yine büyük hizmetleri geçen üstad kalemşörlerimizden Rüstem Aziz Karakurt'la sohbet edeceğiz. Rüstem Bey programımıza telefon vasıtasıyla Varna'dan katılıyor. Dinleyicilerimiz adına kendisine hoş geldiniz diyorum ve hali hazırda yürütmekte olduğu yoğun çeviri çalışmalarına ara verip bize zaman ayırdığı için teşekkür etmek istiyorum.
1: Hoş bulduk efendim. Bu yayınımızı izleme lütfunda bulunan sayın dinleyicilerimizi de en içten duygularla selamlıyorum.
0: Rüstem Bey, merhum Turhan Rasiyev'i sizin ve benim neslim oldukça iyi tanırdı. Bendeniz şahsen onun epigramlarına çocuk yaşta Vatan Cephesi, Otecesten Front ve Yeni Işık gazetesinin sayfalarında rastlamıştım. Aynı ustalıkla Türkçe'de Bulgarca'da yazıyor olması beni çok etkilemişti o zaman. Ama genç nesiller sanki Turhan Rasiyev'in ismine o kadar aşina değil. Kendisini onlara nasıl tanıtırdınız?
1: Şimdi bir kere rahmetli dün olduğu gibi bugün de Bulgaristan mizah edebiyatında marka bir isim. Bu çok önemli. Güçlü bir kalem ve üstad dediğiniz gibi. Aziz Nesin'le, Radoralin'le bu büyük ustalarla dostluk etmiş. Farklı koşullarda aynı sahada savaşmışlar. Toplumda çeryanlarını görüp eleştirmişler, uyarmışlar. Onun sanat anlayışı ömrünün özeti budur bence. Bu tutumun özünde bir yandan gerçeklere kesin bağlılık, diğer yandan toplumun nabzını yüreğinde hissetmek, kötülere yuh, iyilere bravo anlamında eserler vermek her yiğide nasip olmuyor elbet. Turhan Üstad'ın vefatından beri bir yıl geçti ve bu süre içinde onun yerini dolduracak biri yetişmedi maalesef. Ama mutlaka onun izinden yürüyen genç edebiyat sevdalıları var elbette.
0: İnşallah diyoruz. Turhan Rasiyev Varna Türk Kültür Derneği kurucuları arasında. Derneğin başkanlığında bulunuyor. Bunun yanı sıra Varna Sabahattin Ali Halk Kültür Evi Yönetim Kurulu üyesi olarak da görevler alıyor. Biraz da bu faaliyetleri hakkında bahseder misiniz?
1: Hay efendim. İki derneğimiz var. Turhan Bey'in sağlığı döneminde iyi çalışmalar yürüten. Bunu biri Varna Türk Kültür Derneği. 1993 yılında 25 kişilik bir girişim heyeti kurmuştuk. Bu girişim heyetinde elbette Turhan da vardı. Bu girişim heyetinin başkanlığı benim elimde olduğu için girişimi resmen ben yapmış oldum. Ve ilk yönetim kurulu dahilinde Turhan Bey de vardı. Varna Türk Kültür Derneği'nden bu dernek hakkında söyleyebileceğim iki önemli unsuru belirteyim. Biri, ilk defa başlığında Türk sözünün bulunduğu, yani Türk Kültür Derneği şeklinde olan bir derneğimiz kurulmuş oldu böylece. Dolayısıyla Varna'da bir büyük şehir olarak hayli bir 15-17 bin kadar Türk asıllı nüfus vardı ve bunlara gerekli kültür, edebiyat, folklorumuz hakkında çalışmalar yürütüldü. Daha sonraları 1999 yılında ben ikinci bir girişimde bulundum. 1946 yılında kurulmuş olan Sabahattin Ali Halk Kültür Evi'ni yeniden mahkeme kararıyla tescilini yaptırdım. Çünkü 62 yılında kapatılmıştı. Kapatılmış da değil de başka bir dernekle bütünleşme adı altında eritilmişti, öyle diyelim. Fakat tekrar sicilini yaptırdıktan sonra çok başarılı çalışmalar yürütüldü. Ben her ikisinin de uzun yıllar başkanlığını yaptım. Bir dönem Türkiye'ye gittiğimde yeni başkan seçilmek

0: hitap etti. O zaman cümle halkımız Turhan Bey'i buna uygun gördüler ve Turhan Bey başkanlığını yaptı. Bence 3-4 yıl kadar devam etti ve faaliyetlere en aktif şekilde katıldı. Zaten onun katılmadığı etkinlik tuzsuz yemeğe benziyordu. Çıkıp kürsüye o mucizevi fıkralarından, eserlerinden 2-3 tanecik söylüyor, öyle bir güzel söylüyordu ki millet hem gülüyor, hem düşünüyor, hem gerekli sonuçları çıkarıyordu. Böylece Halk Kültür Evi, yani Çitalişte dediğimiz, bunu biliyorsunuz okuma evi, okuma evi diye geçiyordu. Ben Halk Kültür Evi deyimini nasıl diyeyim, çabalaya çabalaya nihayet bu kabul gördü.
1: Kabul ettirdiniz.
0: Evet, öyle diyeyim. Evet efendim, bu derneklerin bir özür dileyim, daha söyleyeyim. Özel olarak her ikisi yan yana, her ikisinin de mekanı olmadan 10 yıllarca bir bütün teşkilatmış gibi çok iyi bir çalışma yürütüldü.
1: Bu evet, hizmetlerinizden dolayı her ikinize de teşekkür ediyorum. Sayın Üstadım, hiciv ve mizah diğerlerinden çok farklı bir edebiyat alanı türleri. Bir yandan eleştirenler genellikle güç sahibi kişiler ve bunların olası tepkilerine göz germek yürek ister. Diğer yandan bunu onlarca yıl hakkıyla yapabilen Turhan Rasiyev geniş okur kitleleri tarafından çok çok sevilirdi. Bu dengeyi bu kadar uzun yıllar nasıl koruyabildi acaba?
0: Bu konuda çok haklısınız Aziz Bey. Bütün bu işaret ettiğiniz konularda Turhan Rasiyev de nasibini aldı. Sırf benimle paylaştığını söylediği bir olaydan söz edeyim. Gül sahibi kişiler dediniz ya.
1: Aynen.
0: Totaliter rejim döneminde yazdığı hicif eserlerini okudukça o kişiler Turhan'ın üzerine yükleniyordu. O içler acısı isim değiştirme yıllarında bir gün gelip onu da alıp yaka paça koğuşa atmışlar. Onu da binlerce kardeşimiz gibi işte sözüm ona işlemden geçirmişler. Şöyle diyordu: "Cop sırtıma indikçe çenemin daha da sıkıştığını bilselerdi sırtımı sıvazlar, bir şeyler kopartmaya çalışırlardı enayiler" diyordu bana. Ne kaç gün eziyet gördüğünü, sonucun neler, nereye vardığını anlatmak istemedi. Öyle kaldı olay. Önemli değil, geldi geçti bunlar, öyle diyordu. Önemli olan bir daha olmaması için aydınlarımızın sesini daha gür duyurması gerekiyor demişti. Bunu ancak Turhan gibi birisi söyleyebilecek durumdaydı elbette.

0: Rüstem Bey, Bulgaristan Türk yazarlarının çoğu yazdıkları dil itibariyle ya sadece Türklerce ya da sadece Bulgarlarca tanınır. Turhan Rasiyev her iki dilde de sergilediği maharet sayesinde takdir kazanan nadir kalem ustalarımızdan biri. Bu ara Rüstem Bey, siz de öylesiniz. Bendeniz de bu konuyla yakından ilgilendiğim için şunu sormak istiyorum. Bir yandan ana dili, bir yanda da en az ana dili kadar iyi bildiğimiz Bulgarca var. Yine de sizce bu ikisi arasında fark var mı?
1: Olmaz olur mu efendim? Hem Bulgarca hem Türkçe yazma dengesi dediniz ya. Turhan'da bu denge biraz geç geldi bildiğim kadarıyla. Devne'de gazetede çalışıyordu yıllar yılı. Yazdıkları hep Bulgarcaydı. Türkçe yazma şansı yoktu zaten. Orada daha sonraki yıllarda benim Varna'ya yerleştiğim 1989 yılında kendisini tanıdığım yıllarda yani çok iyi bir dostluk yarattık aramızda. Her yazdığını mutlaka bana veriyor. İster evir, ister çevir, ister deviriver diyordu. Yazdıklarını Türkçe'ye çevirmeye başlamamla daha önce Türkçe yazdıklarını göstermeye başladı bana. Birlikte üzerinde çalıştıkça Türkçe yazma cesareti geldi anlaşılan ki akıl almaz derecede kısa bir zaman içinde art arda Türkçe yazar oldu. Yani o bahsettiğiniz denge yoğun bir çaba, çalışma, özen ve istek yolundan geçmişti. Turhan Rasiyev'in geniş halk kitleleri tarafından sevilmesinin ana sebebi birçok şeyi söylemek isteyip de söyleyemeyen yığınların bildiği gerçekleri onun kısa ve özlü bir şekilde ve çarpıcı bir dille söyleyebilmesiydi bence. Evet efendim. Bu konuda
0: kısa türlerin özelliği de bu. Turhan Rasiyev'in hayat hikayesine baktığımızda 30 civarında kitap çıkardığını görüyoruz. 20'ye yakını mizah. Bunların yanı sıra Türk, Arap ve Fars kökenli Bulgar soyadları 2008 yılında gibi bilimsel açıdan çok değerli eserleri de söz konusu. Turhan Rasiyev bunca eseri yazması için nelerden ilham aldı acaba? Muhtemelen aynı hayat hikayesini süsleyen Radoyer, az önce bunlardan bahsettiğiniz bu iki şahsın Radoyer, Alim ve Aziz Nesin gibi isimleri etkili olmuştur diye tahmin ediyorum. Tabii bugünkü sohbetimizde sizin de ne kadar etkili olduğunuzu anlamış olduk. Yine de birçok şair belirli bir yaştan sonra tükenir ve düz yazıya geçme eğiliminde bulunur. Ama Turhan Rasiyev bir yazı makinesi gibi maşallah. Siz hangi eserlerini en çok beğendiniz? Dinleyicilerimize hangilerini tavsiye edersiniz?
1: Ne güzel soru. Turhan Rasiyev nelerden ilham alırdı?

0: Şimdi bence bunun birkaç cevabı olabilir. Önce Turhan'ın ta doğuştan ayrıntıya, birçoklarının görmediği, hissetmediği ayrıntıya düşkünlüğü vardı. Bu çok önemli bir kaynaktı onun bu açıdan. İkinci cevap şöyle olabilir mesela. Toplumdaki, hatta siyaset alanındaki haber ve yorumlarda toplum yaşamında olup bitenleri çok yakından izliyordu. Bunu bir arkadaşları, çevresi bunu anlaması mümkün değildi. O haberlere 5 dakika bakar, bizim 2 saat baktığımızda şaşırdı. Daha niye bakıyorsunuz diyordu. Yani o artık mayasını işin özüne varmış, almış ve tepkisini kafasında neredeyse artık hazırlamıştı bile. Şimdi Turhan'ın hangi eserlerini en çok beğenirdi? Bu güzel bir soru. Fakat somut bir şey söyleyecek durumda değilim. Bir kere onun iki yönlü bir yaratıcılığı vardı. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir yandan bu hücüv mizah olayları ve üstelik en üst düzeyde tabii. Bu alanda da Bulgaristan çapında değil, birçok yerde bilinen, ödüller alan biri olarak bahsediyoruz tabii. Dediğim gibi en çok eserlerini sevdiğim nedir diye soruyorsunuz. Böyle bir cevap, somut cevap verecek durumda değilim maalesef. Ben Turhan Rasiyev'in eserlerini seviyorum diyeyim. Böylece cevap vermiş
1: üslubu,
0: oluyorum.
1: Tabii üslubu itibariyle bu kadar çok eser vermiş olması, tabii bunların artık baskı adeti nedir, bunların eminim ki bir kısmı okurlara ulaşamamıştır bile. Araştırmak isteyenler günümüz şartlarında Turhan Bey'in eserlerin en azından bir kısmına ulaşma şansına sahip olduğunu buradan duyuruyorum. Dolayısıyla merak edenler gerçekten bunlara ulaşabilir.
0: Siz bahsettiniz ya, eserlerini bulabilirler dediniz. Çünkü o yazdığı eserlerin ezici çoğunluğu az sayıda ve eş dost arasında paylaşılmıştı. Benim şansım vardı. Neredeyse tüm eserleri elimdedir. İsteyen arkadaşlar, çalışma yapacak, araştırma yapacak kişiler varsa yardımcı olmaya
1: hazırım. Buradan duyurulur.
0: Duyururum efendim.
1: Başka arayan olmazsa ben arayacağım, ona göre. Hazır olun Rüstem Bey.
0: Tamam, buyurun efendim.
1: Yani bu ciddi emek heba edilmemeli hiçbir şekilde. Evet, kaldı ki günümüz şartlarında bunu çoğaltmak ve pazarlamak da diyebiliriz. Yani bunları bir maddi geliri olmasa bile bunları biz bir şekilde artık rahatça işte Facebook gibi platformlar kullanarak merak edenlere ulaştırabiliriz. Bugünkü sohbetten dolayı size çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu değerli anıları ve izlenimlerinizi dinleyicilerimizle paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ne teşekkür ederim tüm ekibe. Hayırlı yayınlar efendim.

0: Sizden Bize, Bizden Size programının sonuna yaklaşmışken çocuk programımızın anonsunu da yapalım. Program sunucusu Sibel abla dinleyenleri bu haftada ilginç bir yolculuğa çıkarıyor. Ama bu kez uzaya ya da bilim insanlarının laboratuvarlarına değil, kahkahalar ülkesine gitmeye hazır olun sevgili dinleyiciler. Programın konukları insanları güldüren ve aynı zamanda düşündüren iki çok özel kahraman olacak. Birinin adı Nasreddin Hoca, diğerinin adı ise Hitter Peter. Biri yüzyıllardır Türkçe bilenleri güldürüyor, diğeri ise Bulgarca bilenleri. Fakat aslında bu iki kahramanın birbirine benzeyen çok fazla ortak yönü var. Çocuk veya torunlarınızla birlikte pazar günü saat 13'te başlayan çocuk programımızı sakın kaçırmayın.
1: Bir kaşık, iki kaşık, bir tutarsa yaşadık. Bir kaşık, iki kaşık, bir tutarsa yaşadık.

Sizden Bize, Bizden Size programı ve sabah yayınımızın sonuna geldik. Değerli dinleyiciler, huzurlarınızdan ayrılırken sağlık ve gönül rahatlığı diliyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik. Merhaba.

Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, sevgili gençler ve gönlü hep genç olan değerli dostlar. Gençlik programına hoş geldiniz diyerek mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Teknik yapımda ise çok genç, pırıl pırıl olan ve müzisyen olan arkadaşımız Danayıl Delef'le birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız sevgili dinleyiciler. Gerçekten gençlik programına da böyle günün birinde ben bu programı sunacağım hiç aklıma gelmezdi ama bu programda bulunmaktan mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Güzel bir Tarkan şarkısıyla programımıza başlıyoruz. Beni çok sev.

Değerli dinleyiciler, Kültür Sanat Edebiyat programında genç yazar Emine Sıtkı'yı konuk etmiştik. Gerçekten büyük yankı uyandırdı onun sözleri ve onun güzel röportajı. İş arkadaşımız Aziz Şakirtaş, Emine Sıtkı'yla Geri Dönen Babalar projesi üzerine söyleşti. 1991

genç yazar Emine Satkı'ya merhaba diyorum. Sizi Bulgaristan Radyosu'ndaki Kültür, Sanat, Edebiyat programına davet etmemizin özel sebebi Geri Dönen Babalar başlıklı yazınız. Bu metin Mihaela Vaceva'nın da fotoğrafçı olarak yer aldığı bir projenin parçasıdır. Yayınlandıkları internet sitesinde ise sizin sözleriniz Erich Lessing, bir süre önce stüdyomuzda ağırladığımız Süleyman Akman ve hiç Günalan'a ait arşiv görüntüleri ve bunun yanı sıra sizin aile arşivinizden fotoğraflar ustaca harmanlanmış.

0: bulunuyor. Bu projenin nasıl hayata geçtiğini dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
1: Evet, herkese merhaba. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim için bu proje son 5 yıldır Deli Orman'da yaşanan süreçlerin bir gözlemi mahiyetindeydi. Koronavirüs salgını sırasında birçok insan yurt dışından dönmeye başladı ve ben kendime şu soruları sormaya başladım. Bu insanlar döndüklerinde ailelerini ne durumda buluyorlar ve aileleri onları nasıl karşılıyorlar? Ben babamı nasıl algılıyorum? Geri dönenler Bulgaristan'ı nasıl algılıyor? Bulgaristan Avrupa Birliği'nin bir parçası olmadan önce babam gibi memleketinden ayrılan birçok insan batıda iş bulmak ve ailelerine para göndermek adına bazen cehennemden geçmek zorunda kaldı. Örneğin o zamanlar güzel bir araba veya ev sahibi olmak gibi birçok şey hiç de kolay değildi. Annemin, babamın ve binlerce insanın aşmak zorunda kaldığı tüm engeller benim şimdiki açımdan ilginç bir fedakarlıktır ve bence bu hikayeler anlatılmaya değer.
0: 90'lı yıllarda elçiliklerin önünde oluşan uzun kuyrukları hatırlıyorum. Uzun yıllar sonra bazı babalar gurbetten dönüyor. Ancak bu arada eşleri dul hayatı sürmek zorunda bırakılmıştır. Ve çocukları neredeyse yetim gibi yetişiyor. Maddi açıdan daha iyi bir hayat veya macera adına bir ebeveynin hem kendisini hem de çocuklarını ailesinin belki de en önemli yıllarında kendi varlığından mahrum bırakması buna değer mi? Metinde babanızın 6 aylık bir aradan sonra küçük kız kardeşinizin sesini tanıyamadığını dile getiriyorsunuz.
1: Macera arayışı bu adamların genç oldukları dönem için geçerli. Doğal olarak onlar için Almanya, Hollanda ve Belçika gibi yerler cazip olmuştur. Bulgaristan'da ve dünyada 1996, 2007 ve 2008 yıllarında yaşanan siyasi ve ekonomik krizler, Deli Orman ve Kuzeybatı Bulgaristan gibi ülkemizin daha yoksul bölgelerinden birçok vatandaşımızı ve ailelerini yurt dışından gelen gelire bağımlı hale getirmiştir. Bu fedakarlık buna değdi mi değmedi mi sorusuna tek anlamlı cevap bulamıyoruz. Kimileri evet, kimileri hayır diyor. Bence o dönemde başka bir seçeneğin olmaması onların evden uzakta olma kararını büyük ölçüde haklı kılıyor. Şahsen ben çocuklarımı terk etmezdim ancak ben bunu bugün itibariyle ekonomik açıdan birden çok seçeneği bulunan bir kişi olarak söylüyorum.
0: Evet ve aslında hangi zaman diliminden bahsettiğimiz de önemli. 90'larda vizesiz rejim yokken bu babaların çoğu geri dönmek isteseler bile bu fırsata sahip değildi. Çünkü bu genellikle batıya geri dönmek için yasa dışı yollar aramak anlamına gelirdi. Ve sizin durumunuzda babanızın yokluğu sizdeki mücadeleci ruhu ve edebi metinler yazma yeteneğinizi ortaya çıkardığını söyleyebilir miyiz?
2: Bence yazma yeteneğim babamın yokluğundan değil annemin varlığından kaynaklanıyor.
1: Çünkü annem son derece sanatçı ruhlu bir insan olup her zaman sanatla ilgilenmemi teşvik etti. Mücadeleci ruhum da ondan geliyor. Ama şimdi babam eve döndükten sonra yaşadıkları ile ilgili anılarını dinlerken boyun eğmeyen bir kişi olduğunu ve her ne pahasına olursa olsun varlığını sürdürme kabiliyeti gibi nitelikler görüyorum. Şimdi 30 yaşlarımdayken babamın kim olduğunu yeniden keşfederek ikinci bir çocukluk yaşıyor gibiyim. Babam daha önce zihnimde daha çok bana anlatıldığı gibi yer alırken şimdi başkalarının söylediklerinden oluşan bu simanın son derece yetersiz olup gerçeği tam olarak yansıtmadığını görüyorum. Babamın yokluğu yazmama yardımcı oldu mu bilemiyorum ama yaratıcı doğamın annemin varlığı tarafından şekillendirildiğini kesinlikle söyleyebilirim.
0: Hayatınızdaki bu olumlu etkisinden dolayı annenize teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca hayatınızdaki en uzun metin olan Kuzgunlar Kervanı, Kervanza Garvani başlıklı romanınız hakkında da bir soru sormak istiyorum. Bir süre önce bu eserinizi bir tren istasyonunda tanıttığımızı hatırlıyorum. Şu anda 8 ayrı dile çevrildiği doğru mu? Bu kitapta yayıncıların ve okuyucuların ilgisi

0: Çeken şey nedir? Son birkaç yılda 3 baskıdan geçtiğini de biliyorum. Bu kitap piyasasının o kadar da büyük olmayan Bulgaristan'da son derece nadir görülen bir durum.
1: В момента започва да пътува всъщност. Тази година за първи път бях в Испания и там представях в
2: Halihazırda kitap uzun bir yolculuğa çıkmış bulunuyor. Bu yıl ilk kez İspanya'daydım ve romanımı Barcelona'da tanıttım. Okuyucuları nasıl cezbettiğini bilemiyorum ama bu eser sanki Bulgar edebiyatının bir parçası olmak üzere uzun zaman yazılmayı beklemişe benziyor. Yine de her ne kadar Bulgaristan şartları bağlamında düşünülmüş ve ortaya çıkmış olsa da bu kitabın İspanya'da da rahatlıkla kabul görüp yaşayabildiğini fark ediyorum. Güya küçük insanların ve küçük insanların dilini konuşuyor ama bence küçük kasaba ve küçük insan diye bir şey yok. İspanyollar da evden ayrılmanın acısını iyi bilir. Kentleşme oradaki küçük kasabaları da nüfusundan yoksun ettiğini görüyoruz. Bu yüzden İspanyollar metni kolayca çözebildiler ve bu sayede İspanya'da harika deneyimler yaşadım. Örneğin Brüksel ve Berlin'de olduğu gibi Avrupa'nın birçok büyük şehrinde hemşerilerimizin bir araya geldiği edebiyat kulüpleri ve toplulukları var ve onların kitabımı çok farklı şekillerde okuduk. Şahit oldum. Bu da metnin muhtemelen evrensel bir okuma deneyimi sunduğunun ve bu evrenselliğin insanlara hitap edebileceğinin bir işareti.
0: Aslında bölgesel bir yapıtın evrensel de olabilmesi ve farklı yerlerde farklı şekillerde yorumlanması büyük bir başarı.

0: Emine Satkı, bundan kısa süre önce büyük ölçüde Bulgaristan'daki Türk kültürüne adanmış Vij dergisinin bir sayısını hazırladınız. Bu kültürde yeni bir dinamik seziyor musunuz? Sadece hayatta kalması için değil, yeni ve yüksek kaliteli eserler yaratabilmesi için koşullar elverişli mi? Ve bunun gerçekleşmesi için neler yapılabilir?
1: Много интересен и пак малко сложен въпрос, понеже ти самия знаеш,
2: çok ilginç ve yine cevaplanması kolay olmayan bir sorudur bu. Bulgaristan'daki Türk kültürüne yönelik devlet politikaları farklı dönemlerde çok tutarsız, hatta zaman zaman şizofrenik bile olmuştur. Şu anda Bulgaristan'ın sadece kendi yurttaşlarına değil, aynı zamanda Avrupa anlatısına da uyandığı bir tür ara dönem yaşıyoruz. Ülkemiz daha geniş bir ölçekte kendine bakmak istiyor ve bu yerel Türk kültürü için de iyi bir haber aslında. Ve bu kültürün gereği gibi tanıtılabilmesi için ulusal medyanın da ona uyanması gerekir. Bu da ayrıştırıcı bir amaçla değil, Bulgar Türk kültürünün bağlamına entegre edilmesi adına yapılmalı. Giderek daha fazla Türk kökenli genç farklı ülkelere seyahat etme fırsatını bulduğu için onların bir kısmı sanatçı kimliklerini ortaya koyacak. Çünkü giderek daha kozmopolit hale geliyorlar. Bizim de okuyucular ve dinleyiciler olarak geçmişten gelen basma kalıp algıların kölesi olmadan yerel Türk kültürünün yeni yüzüne kucak açmamız ve onu yaratan sanatçıları teşvik etmemiz son derece önemlidir.
0: Söylediklerinize tamamen katılıyorum. Yerel Türk kültürüyle ilgili şöyle bir sorun da var. Gerçi sizin durumunuzda bu sorun yok çünkü Bulgarca yazıyorsunuz. Ve Bulgarca yazılanlar çağdaş Bulgar edebiyatına daha kolay karışıyor. Ama Türkçe yazanlar dezavantajlı durumda. Çünkü eserleri birkaç istisna dışında Bulgarca'ya çevrilmiyor. Ve bu nedenle de Bulgar okuyucuya ulaşamıyor. Belki de eser çevirilerini destekleyen fonlar bu eserleri de kapsamalıdır.
1: Да, за съжаление, аз съм от хората, които до голяма степен са загърбили турски език, затова си има причина.
2: Doğrudur. Maalesef ben de Türkçe'ye yeterince sahip çıkamayanlardan biriyim. Bunun farklı sebepleri var. Bu çok yazıklandığım bir durumdur aslında. Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında daha fazla çağdaş sanat alışverişi ve daha aktif bir kültürel diyalog olmalı. Türkiye hakkındaki fikir ve algıların zaten değişmekte olduğunu görüyoruz. Televizyon dizilerinin bile bunda rolü vardır. Bunlar bu

0: Bulgaristan'a ulaşan bir tür popüler kültürdür. Bulgaristan'ın eskisine nazaran biraz daha zengin ve mali açıdan güçlü olması da mühim. Bulgarlar Türkiye'ye alışverişe gidiyor ve Türkiye'nin tarih kitaplarında bize öğretilen Türkiye olmadığını görüyorlar. Ve bence Türkiye'nin çağdaş edebiyatının yanı sıra yerel Türk kültürünü de Bulgaristan'daki okur yazar kitlesine sunmanın tam zamanıdır. Çünkü aramızda anlatılacak çok fazla hikaye vardır.
1: Doğru. Ve son bir soru. Yakın arkadaşlarınız zamanınızın çoğunu yurt dışında geçirdiğinizi biliyor. Ancak şu anda sizi Bulgaristan'da, Garvan köyünde buluyoruz. Sanırım göçebe genleriniz açıkça etkisini gösteriyor. Zamanla gurbete son veren babaların durumuna düşüp memleketinize kalıcı olarak dönmeniz mümkün müdür?
2: Съм до някъде баща ми и тази разлика, че нямам деца.
0: Bir bakıma babama benziyorum. Tek fark çocuklarımın olmamasıdır. Kendimi bildim bileli hep seyahat ettim. Kalıcı olarak Bulgaristan'a yerleşip yerleşmeyeceğimi bilemiyorum. Seyahat etmek benim için sorun değil. Ama benimle babam arasında büyük bir fark var. Çünkü ailemin bu ay elektrik faturasını ödeyip ödeyemeyeceğini dert edip stres yaşamak zorunda değilim. Bu belki de benim neslimin şansı. Ebeveynlerimizin fedakarlığından faydalanmış olmamız. Ve bu hikayeleri anlatmak istememin nedenlerinden biri de aslında budur. Çünkü sonuçta birçok şeyi bu insanlara borçluyuz. Her zaman birlikte olamasak bile en azından bu hikayelerin aileler tarafından duyulmasını sağlamalıyız.
1: Seyahatler sanatçıyı besliyor ve bunların hayatınızın bir parçası olması gayet doğal. Sevgili Emine Satkı, kültür, sanat, edebiyat programına katıldığınız için kendi adıma ve bu sohbetten keyif alacaklarına inandığım dinleyicilerimiz adına teşekkür etmek istiyorum.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, çok değerli hocamız Aziz Şakir Taş, Emine Sıtkı ile gerçekleştirdiği ve Geri Dönen Babalar Projesi üzerinde konuştuğu röportajı dikkatinize sunduk. Birbirinden güzel şarkılarla süsledik. Bugünkü gençlik programının devamında sonuna kadar böyle güller üzerine şarkılar ve türküler dinletmeye karar verdik arkadaşımız Danayıl'la birlikte. Umarız beğenirsiniz efendim.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, değerli gençler, değerli ruhu, gönlü, hep genç olan sevgili dinleyiciler. Bir gençlik programımızın sonuna geldik. Gününüzün güzel, mutlu ve neşeli geçmesini diliyoruz. Hoşça kalın.

kültür, sanat, edebiyat. Merhaba değerli dinleyiciler. Kültür, sanat, edebiyat programında bir kültür adamını konuşacağız. Kazım İsinov. Tablolarıyla gerçekten muazzam. Özellikle insan ve aşkı hayat bulan ressam olarak biliniyor. Kazım İsinov'u değerli dinleyiciler, bizler özellikle vefatının ikinci yılında anacağız. 16 Nisan 1940 doğumlu olan Kazım İsinov, 17 Şubat 2023'te 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ve dahası az sonra Kazım İsinov'u anlatacağız. Ardından da yine böyle arşivimizden güzel piyesler eşliğinde programımıza bir kez daha hoş geldiniz diyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Değerli dinleyiciler, ressam Kazım İhsinov 16 Nisan 1940 yılında doğdu. 17 Şubat 2023'te 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. 5 Mart'tan 5 Nisan'a kadar ressam Kazım İhsinov ve Ingrid İhsinova'nın resimleri 2012 yılında BNR Ulusal Radyosu'nun lobisindeki sergide sanatseverlerle buluşmuştu. Sene 2012. İnsan ve Doğa adlı sergi radyonun ilk müdürü ressam Sirak Skitnik'e ithaf edildi. Ressam Kazım İhsinov'un rengarenk dünyasına bir kez dokunursa asla unutamazsın. Bu bir masal diyarı gibi. İlkbaharla cıvıldaşan renk cümbüşü, meyvelerin verdiği bereket mesajları, hayatta güzellikleri arama becerisi, ay ışığıyla aydınlatılmış tarlalar, anneliğin yüzlere getirdiği nur, aile mutluluğu tabloları, bu esrarengiz dünyanın perdelerinden sadece bazıları. Bu manzaralara dokunmak, onların güzelliğini yaşamak isteyenler Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun lobisinde 2012 yılında o resim sergisini görebilirdi. Sanat eleştirmeni Profesör Ivan Marazov, Kazım doğanın gücüne inanan, tabiatı kendi halinde bırakmak isteyen, köyündeki mütevazi yaşamıyla mutlu olan insanlardan. Köyünden dışarı pek çıkmıyor, iyi ki öyle. İnsanlar arasındaki ilişkileri efsanelerden duyduğu gibi, durduğu ve duruluğu, sadeliği, masallarda olduğu gibi saf muhafaza etmek isteyenlerin de bir arayışı var dedi. Bunu mistik bir hayat olarak ele almayın. Kazım resimleriyle, her bir eseriyle kalbini açıyor, ithafta bulunuyor. Kendini devamlı geliştirmek isterken, resmini görecek olan sanatseverlere de bu duyguları yüklemek istiyor olabilir dedim. Peki kimdir Kazım İhsinov? Evet, 1940 doğumlu, 17 Şubat 2023'te ise 82 yaşında hayata veda etti. Bulgaristan'ın ünlü ressamlarından Kazım İhsinov. Kuzey Bulgaristan, Sadovets köyünde doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdi. Yurt içi ve yurt dışında onlarca sergi açtı. Bir o kadar da seçkin ödül ve derecelere sahip oldu. 7 yıl önce Hollanda'da yapılan Dünyayı Sevmek İçin Binbir Neden adlı resim yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü. Dünyanın dört bir yerinden Hollanda'ya gelen katılımcılarla bu yarışmada 32 bin sanatçı boy ölçtü. Onurlu birincilik derecesini ise bizim ressam aldı. Belki de doğaya, hayvanlara, etrafımızı saran olmazsa olmaz şeyleri, son zamanda yok etmeye yüz tuttuğumuz tabiatın parçalarını aktarmaya çalıştığım için sanatseverler bu mesajlarımı alabildi diyor ressam. Benim ilham kaynağım her zaman doğu büyüdüğüm yörem olmuştur. Dünyanın birçok yerini gezdim. Japonya'ya kadar gittim ama yine de köyümden daha rahat ve güzel bir yer yok benim için diyordu. Sağlığında Kazım İhsinov Sadovets'ten bahsederken. Sadovets köyünde çok güzel bir ırmak var. Sular hala tertemiz ve berrak. Kayıkla geziniyorum diyordu Kazım İhsinov. Balık avlıyorum. Tabiatı, suyu yaşıyorum adeta. Mağaralar, kayalar, eski arkeolojik kent kalıntıları var. Hatta yine bu yörede kazılarda Filip Makedonski'nin armasını taşıyan bir hükümdar yüzüğü de bulundu. Roma devrinden kalma arkeolojik bulgular var. Daha sonra eski Bulgarlar, Slavlar da bu topraklarda yaşamış. Resimlerimi çizerken, fikirlerimi betimlerken buranın havası bana büyük bir güç veriyor. Doğayla tarih kokulu bu sentez bana ilham kaynağı oluyor. Tablolarımın daha güzel ve anlamlı olmasına yardımcı oluyor, diyordu Kazım İhsinov. Resimler dizisi

oluşturmayı da seviyor. Peyzajlar, Madonna, aile tabloları, çalışan insanlar, iş sahneleri vesaire. Mitoloji ve tarihten isimleri de resimlerine konu yapıyor sık sık. Orfe ve Evridik, Artemida, Bulgar tarihinden kahramanlara adadığı bir dizi resimleri var. Ayrıca en çok sevdiği karakterlerden biri Don Kişot. 30 yıldan beri Don Kişot'u çizmekten asla bıkmadığını söylüyordu. Kendisini bir cümleyle tanımlıyor Kazım İsinov. Uyumu arayan bir sanat adamı. Bir ağaçta, bulutlarda, kuşların

Burada cinayet, orada deprem, kriz, sıkıntı içerisinde. Bu hayatta uyum da yok oluyor. Herkes kendi iç dünyasına dönmeli. Kendi içindeki benliği keşfetmeli. Fakat insanoğlu kendini olayların gelişi güzel akışına bırakmış gidiyor. Nereye kadar sürükleneceğini sezmeden. O yüzden ben artık gözlerimi sadece doğa anaya çevirdim. Bir zamanlar insanlar da bana ilham kaynağı oluyordu ama şimdi durum farklı. Örneğin bu sergide bir zamanlar benim de çalıştığım bir iş olan fırıncıların resimleri var. Tarlada çalışanları, yakıcı güneş altında kavrulan yüzlerin tabloları. Bir zamanlar ben de tarlada ektim, biçtim. Şimdiki nesil fiziksel işi unuttu. Oysa işsizlik kol geziyor. Kimin umurunda? Alın teriyle geçimini sağlayan bir çiftçide bile ressam ilham ve uyumu bulabilir. Böyle bir sanatçının tabloları İrlanda, Hindistan, Kuveyt, Japonya, Amerika, İngiltere, Meksika, Cezayir, Almanya ve İsviçre'de bile özel koleksiyoncuların evinde veya sergi salonlarında görülebilir. İstinov, Kiel ve Metodi nişanına sahip. 2005 yılında yılın sanatçısı ödülünü kazandı. Kuzey Carolina ve Cambridge Üniversitelerinin sanat bibliografisi kitaplarına ismi yazıldı. Sergi gezerken Kazım İstinov'un yani babasının yolunda giden ve doğada güzellikleri bulup tablolarına aktaran kızı Ingrid İstinova'nın zarif manzaraları ve doğa tabloları da görülebiliyordu. Değerli dinleyiciler, 2012 yılında radyomuzdaki Doğa ve İnsan sergisine istinaden bizler de büyük ressam Kazım İstinov'u saygıyla almış olduk. 1940 Sadovita doğumlu, 17 Şubat 2023'te hayata veda etti. Arkasından yüzlerce muazzam tabloyu bırakarak.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

renkler aleminde bir oyuncak gibidir alan çayırları. Sabahları eşsiz gelir, güzel gelir. Sabahları benzemez hiçbir yerin sabahına. Güneş böylesine taze, böylesine temiz, böylesine büyüleyici doğmaz hiçbir yerde.

Nazik her zaman olduğu gibi bu sabah da erken uyandı. Su bakırlarını aldı, çeşme yolunu tuttu. Çeşme başında bakırları indirir indirmez, çınar ardından Hacı Hasanların İbrahim beliri verdi. Nazik'in kalbi alt üst oldu. Birkaç adım geri çekildi ama İbrahim kesti yolunu ve "Nazik," dedi. "Şu etrafta en güzel kız olduğunu söyler dururlar hep. Gerçekten de böylesin. Dillere destansın. Ben de sultan karısı gibi yaşayacaksın. Varlık içinde. Elini soğuk sudan çıkarıp sıcak suya sokmayacaksın. Ya bir fakire düşersen halin ne olur? Dokunayım deme hayırsız. Kurda kuşa nafaka olurum da sana karı olmam."

dedi Nazik ve kaçmak istedi. Yapma Nazik, yapma, kızdırma beni. Dediğim dediktir. Benim olacaksın dedim, benimsin. Hazırlan, akşama dünür yolluyorum. Akşam olmuş, dünürler gelmişti. Kalbi donuvermişti Nazik'in. Ana babası ne diyeceklerdi acaba? Zenginliğine kapılmayacaklar mıydı? Fakir insanlar, saf insanlardı. Zenginlikle mutluluğu aynı şeyi sanmayacaklar mıydı? Sabredemedi, ayaklarının ucuna basa basa kapıya yaklaştı, kulak verdi. Köyün en büyük dedikoducularından hortlak zalle o yapışkan sesiyle ha babam sıralıyordu. Kısmetiniz varmış, Nazik'i seçmiş çocuk. Fazla fazla düşünmeden razı gelin. Kızınız bu halde sırmayla, altınla oynayacak. Bak ne dünür olacak diye öksürdü Nazik'in babası. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Küçük olduğu için değil, Hacı Hasanların oğluna kız vermiyorum o kadar. Onu biz herhangi bir fakir fukara düşmanının evine süs olsun diye büyütmedik. Kimi severse ona gitsin. Hacı Hasanların İbrahim'i seçeceğini sanmam. Sana kahretmeye gelmedim çocuğum, dedi hortlak zalle yerinden kalkarken ve ekledi. Ama Hacı Hasan'ın şu etrafta astığı astık, kestiği kestiktir. İyi niyetle çalmış adam kapınızı. Kızdırma diyorum, bir bela filan yapmasın. Ben, dedi Nazik'in babası, ben dağ gibi evlat yetiştirdim. Laf salınmış, öldürmüşler diye. Yalan. O fakir fukara düşmanına, o itin oğluna, o zinaya söyle. Nazik'e dokunmak istediler mi? Benim Mehmet'im öldürülmüş de olsa mezarından çıkar, alır intikamını. Böyle söyle onlara.

olan çayırlarındaki sabahlar benzemez hiçbir yerin sabahına. Güneş hiçbir yerde böyle taze, böyle temiz, böyle esir edici doğmaz. Hiçbir yerde hiç kimsenin kalbi, nazin kalbi gibi güneşi bu kadar büyük bir sevinçle karşılamaz.

Bir sabah Nazik çeşmede düşüncelere dalmış, bakırın suyla dolup taştığının farkına bile varmamıştı. Güzel kız, birkaç yudum su içebilir miyim? İlk anda bu ses korkutmuştu onu. Döndü, bir de ne görsün. Mavi gözlü, elbiseleri tozlu, sakalı uzamış, hiç tanımadığı bir oğlanın yumuşak bakışlarıyla karşılaştı. Yabancı erkeklerle konuşmaması gerekiyordu ama nedense konuşuverdi. Olur ama yorgunsanız fazla içmeyin. Genç aynı o yumuşak bakışlarla teşekkür etti. Çeşmenin ağaç kurnasına eğilerek birkaç yudum su içti. Uzak bir köydendi, öksüzdü. İş aramaya çıkmıştı. Nazik onunla konuşmuyordu. Bunları genç kendi anlatıyordu. Nazik'in köyünde sabahlar ne kadar da güzeldi. Karşı ormana baktı. Kardeşi Mehmet'i düşündü. Sonra sırtı başı toz içinde yumuşak bakışlı oğlanı düşündü. Mutlu mu mutluydu.

Bir gece saat 2 sularında komşu odadan gelen bir sesle uyandı. Kalbi sevinçten hızla çarpmaya başladı. Nazik, seyrek rastlanan bu geceleri çok seviyordu. Ağabeyinin ormandan geldiği gecelerdi bunlar. Ağabeyi komşu odada gecenin bu vaktinde bir şeyler anlatıyordu babasına. Bu oğlan bir domla gömleğe 3 ay çalışmış. Teklef vermemiş Hacı Hasan. İstemiş bir günde çocuğun anasına avradına sövmüş. Bizim yanımıza gelmek, intikamını almak istiyor. Gelsin, ben ve arkadaşlarım gibi. Hepimiz hayatta bir şeyler kaybetmiş insanlarız. O, dedi Nazik kendi kendine. Çeşme başında göreli tam 3 ay oldu. Nazik'in ateşler içindeydi her yanı. Yanıyordu alev alev. Nasıl görebilirdi oğlanı? Ev ardındaki kapı gıcırdadı. Nazik o tarafa koştu. Ağabeyi Mehmet'le babası o odada hala bir şeyler konuşuyorlardı. Ben artık yorgun değilim, dedi oğlan hafifçe. Biraz su içebilir miyim? Nazik'in elleri titriyordu su dolu bakırı uzatırken. Tekrar baktı oğlanın yüzüne, vurulmuşçasına, aşkla. Akşama sizin ev yanındaki dudun dibine geleceğim. Burasını terk etmek istiyorum Nazik. Uzun bir yolculuk bekliyor beni. Seninle görüşmek istiyorum. O gün akşam olmak bilmiyordu. Nihayet geç vakitler ev ardındaki kapı kakıldı. Babası kalktı, kapıyı açmaya gitti. Nazik heyecan içindeydi. Ama işittiği ses Hacı Hasanların İbrahim'indi. Geç vakit kapınızı çalıyorum. Bu evin sevilir sayılır konuğu değilim. Ama geldim işte. Senin Mehmet'inle birlikteki eşkıyalar biraz önce bizim çobanı öldürmüşler. Çıraktan yemek yolladımdı da her şeyi gözüyle görmüş. Sürüden koyun çalmak istemişler. O da karşı koymuş, basmışlar kamayı göğsüne. Nazik'in ayakları yerden kesiliverdi. Benim Mehmet'im öldürülmüş. Benim Mehmet'im ölü. Hacı Hasanların İbrahim devam ediyordu babasıyla konuşmaya. Neyse, ölen ölmüş. Ama senin Mehmet'in çok kişinin canını yaktı. 2 eli kan içinde. Ömrü boyunca kurtulamaz artık. Mutlaka yakalayacaklar. Hem de yakında. İstersen bir şeyler yapabilirim. Mehmet'inin hayatını kurtarabilirim yani. Ama buna karşılık, biliyorsun, Nazik istiyorum. Bu arada herhangi biri Nazik'i yana iterek içeri girdi. Ağabeyi Mehmet'ti. Hacı Hasanların İbrahim onu görünce köşeye büzülüverdi. Abi, iyi ki aratmadın kendini. Benim kardeşim Mehmet henüz sağ. Katilini tanıyabilecek durumda. Dostumun temiz kanıyla bulanan şu kamayı senin o alçak, o zehirli kalbine batırmak istemiyorum. Mehmet ölürse gözünün yaşına bakmam. Kuş kadar görünmezsin gözüme. Asarım seni. Cancağızın tatlıysa çok çok gürültü kaldırmadan doktor bulacak, getireceksin alan çayırlarına.

Evet, Mehmet'in başında doktorlar dönüyor. Ağaçların altında arkadaşları. Yanlarında Hacı Hasanların İbrahim bağlı. Mehmet adaşının kolunu tutuyor. Nabzını yokluyor. Nazik mendil koyuyor alnına. Ben gidiyorum Mehmet. Gidiyorum adaşım. Gidiyorum dostlar. Söylemeyin anama. Varsın ömrünün sonuna kadar

güneş yine doğmuştu alan çayırlarına. Bir göz atmış ve ne görmüştü biliyor musunuz değerli dinleyiciler? Ulu bir meşe ağacının kuvvetli budağı, dudakları çatlamış, o ayı gibi İbrahim'in ağırlığına dayanamamış, eğilmiş. Öte yanda nazik beyaz taşa yakın, taze mezarın başına diz çökmüş, susuyor. Beyaz çiçekler dikiyor mezara ve gözyaşıyla suluyor çiçekleri. Ve biz o gün bugün türküsünü söylüyoruz Mehmet'in alan çayırlarının.

Alan çayırlarında koyun güdersin türküsü üstüne söylemeyin anama aklını bozar başlıklı efsaneyi dinlediniz. Yazan ve sunan Osman Aziz.